0: Sultan efendim.
1: Erhan'ın babası mısın?
2: Postları. Alabora olmuş.
1: Şimdi bir de ihbar getirdi.
3: 68 yetişim herkes anlaşıldı.
1: Sonra gelme.
2: Ben?
1: Evet, olay yerine.
2: Olay yerine gidiyorum şimdi. Onu görmek istiyorsan.
4: Evet sayın seyirciler. Türkiye'den kaçak yollar ile Avrupa'ya geçmeye çalışan bir bot Alabora oldu. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre Alabora olan botta iki kişinin bulunmak tarafından ölenlerin yakınları uzaklaştırılıyor.

anam. Ninni söyledin, beşik salladın geceleri yatayım diye. Babam, gece demedin, gündüz demedin, ocağımıza aşk getirdin, ben doyayım diye. Hasta oldum, derman oldunuz. Üşüdüm, ciğerinizi yaktınız. Hayat verdiniz kanınızdan, ayrılmadınız hiç yanımdan. Güldüğünde gülen, ağladığında ağlayan, düştüğümde kaldıran, benle nefes olan, kurban olan yaradan,

0: Seni ilk kez buraya ben getirdim.
1: Sivrisinekler yedi de şu an kışını.
2: Fena yediler yani.
0: Evet ya, beni de.
3: Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen
4: Sultan Efendi.

Yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez.

0: bayılıyorum sana Zeynep.
1: Ben de sana. Gerçekten. Dinlemelere doyamadığım benim.
2: Ezgi Mola için kocaman alkış alabilir miyiz?
1: Seviyorum.
2: Ne şahane şarkı söylemek be. Ha?
1: Siz şahanesiniz.
3: Sultan efendim.

Sultan efendim.

0: yeter. Aşk bitsin, yüreğim yanar söner.
1: Sultan Efendi.

0: oldu neden? Kaçıncı yalnız gün, kaçıncı sene? Kafam güzel, burası nere?
1: Sultan Efendi.

sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla. Sultan Efendi.

0: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Sultan efendim.

Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızla en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Sultan Efendi.

0: Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium

0: Kalite tek noktada.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
2: Sultan Efendi.

0: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekya Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
2: Sultan Efendim.
3: Arkadaş.

0: Bahçenin ve güvenin yeni adresi.
1: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendim.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri: Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
1: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 6480. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimiz

Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21. 0554 279 28 28. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: tek noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

0: Sultan Efendi.
1: O gözlerinden akan yaşları ben çoktan döktüm dostum. Taparcasına sevdim, onsuz yaşamayı düşünemedim.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
4: Köseoğlu Otogaleri.
3: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
3: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giyimenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
0: ...7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi... ...şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
3: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
4: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo yan tarafı Yeni 5 Evler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
5: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
2: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
2: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis'te yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
5: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi, Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
6: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
7: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 3128. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: gelin bağrıma.
1: Yar ben gelirim dedi sevgili Hasan Çoban. Alemin en kırarındaydı. Gönüllerin sultanındayız. Güzel bir cumartesi sabahındayız. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Gününüz aydın. Hayırlı hafta sonlarınız olsun diyelim öncesinde. Her zaman olduğu gibi Alemin En Kral Radyosu'nda güzel bir cumartesi sabahındayız. Yine saatler 11'e kadar 2 saatlik zaman dilimi içerisindeyiz. Yalçınlar Ticaret bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Aradan üstüm her şeyi tek çatı altında oluşturan Yalçınlar Ticaret Ekrem Çetin Mahallesi Ufuk Plaza çaprazında hizmetin en güzelini sizlere sunmaya devam ediyor. Sunmuş olduğu hizmetleri de birazdan o güzel mekanı gezmiş, beraberce uğramış olacağız, haberiniz olsun diyelim. Sabahın en güzel saatlerinde açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Mesai dolan emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek ve seyrehanede bizleri takip eden tüm dostlarımıza kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun diyelim. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'ndayız. Saatler 11'e kadar Alem'den onlayız.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
0: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi Karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle

0: 28.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturdu.

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
3: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

106'dayız. Alemin en kral radyosunun en kral şarkılarımızı paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Özellikle Kilisli Dalgacı'dan tüm sevdiklerine bir şarkı göndermişsin, dinlemedeyiz demişler. Armağanımız olsun öyleyse, selam olsun diyelim. Yine bakalım hemen şöyle. Sevgili Bayramoğulları Baklava, açıldığı günden bu yana hizmetin kalitenin ve lezzetinin en güzelini sizlere sunan özellikle Bayramoğulları Baklava değerli kurucuları, sevgili Murat ve Ahmet Usta kardeşlere selamlarımızı gönderelim. Bayramoğulları Baklava değerli müşteriler için de armağanımız olsun öyleyse. Yalçınlar Ticaret bu güzel yayın ekşimizi sunuyor. Paylaşmaya devam ediyoruz. Dinlemeye devam ediyoruz. Dinletmeye devam ediyoruz. 09.42 Alemi Sultan'la saatlerimiz. O güzel eserlerden bir tanesi Alemin en kralında olsun.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş, doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam, sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres: Tekya Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

luz. Hayaller her zaman yarıda kalır dedi sevgili Uğraşılak. Halimin en kralındaydı. Devam edelim öyleyse, eyvallah. Gönderelim, paylaşalım, dinlemeye ve dinletmeye de devam edelim. Sevgili Ökkeş abi selam olsun, hayırlı sabahların olsun abi. İşimizin başındayız, her sabah olduğu gibi bugün de yine seni takip ediyoruz demişler. Eyvallah, selamlar olsun. Allah'ım işini gücünü rast getirsin inşallah diyelim. Sevgili Kadir Kartal, sevgili Kadir abi, güzel insana selamlar olsun. Sana darmanım olsun, gönlümden geçen en güzel yorumlar. Eski devlet hastanesi yolu üzerinde açıldığı günden bu yana özellikle kanat mı yiyeceksin? Kanatçı Mehmet Usta'ya gideceksin. O güzel lezzetleri tadacaksın. Özellikle kanatçı Mehmet Usta ailesine selamlar olsun diyelim. Sevgili Mehmet Usta'mız başta olmak üzere ve değerli büyük ustamız var. O da şu anda bizleri dinliyor. Sevgili Eyüp Usta selam olsun. Özellikle sana da armağanım olsun. Kanatçı Mehmet Usta ailesine en güzel eserlerim armağan olsun. Birazdan kısa bir reklam aramız. Reklam aramızın hemen ardından ikinci ve son saat içerisinde FM Andi 106'da paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Hazar abinin çok sevdiğim o güzel eserlerinden bir tanesi.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
3: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Fit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
2: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
2: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın.
4: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi, Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı, Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kaliteli.
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
5: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
2: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

İkinci ve yeni saat içerisindeyiz. Alemin en kral radyosunda en kral ve en özel eserlerimizi paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Yürekte aklımı başımdan aldı giderken geçtiğimi benden uzak et. Aslında yöresel şarkıların hepsini seviyoruz, dinliyoruz ve dinletmeye de devam ediyoruz. Günün en güzel saatlerinde farklı bir ses, farklı bir yorum. Gitme sevdiğim ben. Şöyle Kampüs Oto Aksesuar'dan sevgili İsmail Bey'in kulaklarını çınlatalım bu arada. Onun çok sevmiş olduğu çok güzel eserlerden bir tanesi aslında. İkinci ve yeni saat içerisinde Alemin En Kral Radyosu. Radyomuz Radyo Sultan'da beraberce dinlemiş ve dinletmiş olalım öyleyse. Burası Gönüllerin Sultanı, burası Alemin En Kral Radyosu. Radyomuz Radyo Sultan'dayız. Saatleri 11'e kadar da güzel bir cumartesi sabahında en güzel ve en kral eserler eşliğinde muhabbetimize devam ediyoruz. Bu arada bizleri şu anda Yeni Sanayi'de dinleyen tüm gönül dostlarımıza selamlarımızı gönderelim. Ekmeğini direksiyon başında kazanan tüm kaptanlarımıza da kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle gönlümüzden geçen en güzel ve en kral yorumlar öncesinde armağanımız olsun. Bir güzel bir eseri dinleyelim. Ardından da kaldığımız yerden muhabbetimize devam edelim. Saatler ta ki 11'e kadar. Geçmiş.

Devam edelim öyleyse. 10-14 yaptık Alemi Sultan'la saatlerimizi. Sevgili İbrahim abinin eski ve eskimeyen şarkılarından bir tanesini sizinle birlikte paylaşmak istiyorum öncesinde. Hani diyoruz ya bazen, eskiler güzeldi abi, eski ama eskimeyen şarkılarla devam edelim öyleyse. Bir zamanlar gece yayınlarında çok dinlediğim, sabahlara kadar fon müziği olarak kullandığım o güzel eserlerden bir tanesi. Aslında İbrahim abinin bütün şarkılarını seviyorum. Bütün şarkıları birbirinden özel, bütün şarkıları birbirinden güzel ama özel ve güzel şarkılardan sadece bir tanesi. Alemin en kralında olsun öyleyse. Açalım mı radyoların sesini? 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda en özel eserleri paylaşmaya devam ediyoruz.

eski ve eskimeyen o güzel eserlerden bir tanesiyle seyrimize devam edelim. Son yarım saatimiz haberiniz olsun. Bu arada bizleri şu anda özellikle Kilis Belediyesi temizlik işleri personeline, özellikle sevgili Cuma abiye, sevgili Mehmet abiye ve tüm emekçi kardeşlerimize, abilerimize Rabbim güç kuvvet versin diyelim. Allah kolaylıklar versin diyerek gönlümüzden geçen en güzel eserleri, özellikle armağanımız olsun. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan alemin en kral radyosundayız.

0: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı Askeri Gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can Ciğer Kebap Çorba Salonu, Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri: Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu Üzeri Merkez Kilis.
5: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon: 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
0: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
6: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Aslında Sevcan Orhan'ın bütün şarkıları, bütün türküleri birbirinden güzel, birbirinden özel ama onlardan bir tanesi Alemin En Kralındaydı. Devam edelim öyleyse. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Abdullah Türktunç, kazasız belasız, hayırlı günler temennisiyle Kilis Gaziantep yolunda. Şu anda seyrende bizi takip ediyorlar. Selam olsun diyelim. Sevgili Abdullah için, tüm sevenleri ve değerli ailesi için armağanım olsun. Özellikle sevgili Kampüs Otomotiv değerli patronu sevgili Mesut abiye selamlarımızı gönderelim. En güzel eserler sevgili Mesut Yıldırım için. Onu sevmeyen yoktur özellikle. Tüm sevenler için de armağanım olsun. Sevgili Mesut abi için yine tüm sevenlerine hitaben de armağanım olsun. Hasan Çoban'ın sesinden o güzel yorumlardan bir tanesi. Uzun zamandan beri benim de dinlemediğim o güzel eserlerden sadece bir tanesi. Yılandan.

Aslında kısa bir reklam aramız var ama onun öncesinde bir güzel eseri daha sizlere dinlemek ve dinletmek istiyorum öyleyse efendim. Sevgili Mesut abiye selamlarımızı gönderelim. En güzel eserlerimizi ve Grup Seyran'a bu güzel eseri özellikle armağanımız olsun öyleyse. Abi seni seviyoruz, harbiden seviyoruz. Şehrimizin değerli kıymetli güzel esnaflarındansın. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah diye. Evet bizler 106'dayız. Aleminin Kral Radyosu'ndayız. Güzel bir cumartesi sabahındayız. Grup Seyran'ın bu şarkısını kolay kolay radyolarda duyamazsınız. Haberiniz olsun. Nereden esti bilmiyorum ama bizim bir Özdemir'imiz vardı. Özdemir'le Sevda Pınar'ı. Radyo 79'daydı en son. Sevgili Özdemir abinin yıllarca fon müziği olarak kullandığı o güzel eserlerden bir tanesi. Şimdi bu şarkılarla eski günleri yad ediyoruz. Eski yayıncıları, eski dostlukları yad ediyoruz ya sevgili Özdemir abiyi de.

0: Süper Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Efes, teknoloji ve kalite tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
2: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 3128. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Sevgili Gazi Dizman alemin en kralındaydı. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de geldik sabah yayınına. Biz ayrılan sürenin sonuna diyelim öncesinde. Nasip olursa biliyorsunuz cumartesi günleri akşam yayınlarında yokuz ama pazartesi günü sabahın en güzel saatlerinde saatler 9 ile 11 arasında görüşmek ümidiyle. Alemin en kral radyosu. Radyonun sultanı dinlemeye, gönüllerin sultanı dinletmeye devam ediyorsunuz. Beni soldum sarardım. Pazartesi sabah görüşmek ümidiyle az sonra sevgili Murat radyolarınızda haberiniz olsun diyelim.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: karşı çaprazı 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni 5 Evler 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
4: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
3: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
4: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
3: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
4: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
3: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
7: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
8: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
9: Tattınız mı?
8: cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
9: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
8: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850
9: 873 8850.
8: Adres Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
4: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
10: 447 52 48
4: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
11: Sultan Efendim.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059 Can Ciğer Kebap Çorba Salonu, Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyen

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: kalite tek noktada.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554

0: doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Oto Center. Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendi.

Efendim Aleme Kralı Kilis'in sultanından sesimizi soluğumuzu duymakta olan siz dostlara sevgi saygı selam olsun. 11.39 Türkiye'de saatler, 39 dakikalık bir gecikme yaşadık. Ah demiş ah, ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. İnanın öyle bir koşuşturmacı ile geldik ki. İşte hesaplar yapıyorsunuz, kitaplar yapıyorsunuz. Velev ki evde yapmış olduğunuz hesaplar çarşıya pazara girdiğiniz zaman hayatın meşgaleleri, yoğunluğu, yorgunluğu sebebiyle beklenmeyen, bilinmeyen aksilikler nedeniyle bilinmiyor ki. Kavuşturana, görüştürene, buluşturana hamdolsun, hamdü senalar olsun. Bizler buralardayız, sizlerle beraberiz. İnşallah saatler 10'u gösterene kadar da Alim Kralı'nda, Kilis'in Sultanı'nda, Murat'ta Gönül Seyri programında biraz gecikmeli de olmuş olsa sizlerle zamanın güzelliklerini yaşayıp yaşatabilmek adına buralarda olacağım.

Evet, Sakiler, grup Sakiler bizlerle beraber oldu. 11.51 yaptık Türkiye'de. Saatleri yolumuz yolculuğumuz devam ediyor. Biraz gecikmeli geldik söylediğimiz gibi. Telaşeliydi, meşgaleli oldu. Bu sıcak yaz gününde artık çalışıyor musunuz, evinizde dinleniyor musunuz bilmiyorum ama çalışmakta olanlara kolay gelsin diyelim. Dinlenmekte olanlara da iyi dinlenmeler temennisiyle diyelim. Artık işte bir kısım çalışmakta, bir kısım dinlenmekte. Ekmek parasının, işin, gücün, emeğin saati yok arkadaşlar. Gece de olur, gündüz de olur. Cenab-ı Hak sağlığımıza, sıhhatimize zevallik vermesin diyelim. Bizler söylemedik ama sizler bildiğiniz için mesajlarınızı ulaştırmışsınız. Aynı zamanda mesajlarınızı da ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. 348 alan koduyla beraber 813-9790 oğlu sabit telefonumuzun WhatsApp hattı üzerinden yüreğinizden ve dahi gönlünüzden geçenleri, duygularınızı, düşüncelerinizi bizlerle beraber paylaşabiliyorsunuz. Lakin istek alamıyorum arkadaşlar. Burada bir başım olduğum için istek şarkılarınızı yetiştirebilme gibi bir olanağın, bir olasılığında sözün konusu olmuyor. Şöyle bakalım kimler nelerden yazmış. Mehmet Gençtürk kardeşimiz bizleri evinde ailesiyle beraber dinlediğini belirtmiş. Selam olsun diyelim. İyi dinlenmeler temennisiyle. Uğur kardeşimiz de şu anda bizlere kulak veriyor. İyi yayınlar reis demiş. Eyvallah. Göç İdaresi'nden Şef Hüseyin kardeşimin de selamı var demiş. Ve aleyküm selam diyelim. Onlara da kolay gelsin. Kolaylıklar dileyelim. Yine İstanbul Bahçelievler'den Hüseyin Bey bizlere kulak verdiğini belirtiyor. O da kiliste bulunan ailesine selam etmiş. Kilis cezaevinde yatmakta olan biricik babam armağan olsun demiş. Ayşenur ulaştırmış. Trafikte Ali kardeşimiz de bizlere seyir halinde kulak verdiğini belirtiyor. Kazasız belasız sürüşler, kazasız belasız yolculuklar diyelim. Aman ha aman, radarlara da dikkat edelim. Can yakmasın, can yakıyor çünkü biraz cezalar ağırlaştı. O yüzden dolayı kendi sağlığımız için, aslında cepten daha ziyade kendi sağlığımız için biraz daha çok dikkat etmek gerekiyor. İstenmeyen sonuçları Cenab-ı Hak yakınımızdan, uzağımızdan ırak etsin diyelim.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531-361-0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu Karşısı 500 Evler. Telefon: 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
4: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
3: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
4: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
3: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
4: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
3: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
5: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar. Yeni sezon şık ve modern modeller. Her bütçeye uygun seçenekler. Kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi, Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
4: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

bir gülüşü var. Dünyalar diyor, dünyalar ona bedel. Ne olursa olsun hayatta başınıza ne gelirse gelsin, ne olursa olsun ama gülüşünüze feragat vermeyin arkadaşlar. Gülüşünüz, yüzünüzdeki tebessüm sevdiklerinize her daim bir güzellik katmaya devam edecektir. Ki gülmek de insanın hayatına mutlu ve huzurlu eylem katan bir sonuç ki bu bilimsel kanılarla, bilimsel verilerle elde edilmiş bir neticedir. Efendim, göndermiş olduğunuz mesajlar var, onları paylaşalım. Öncelikle ikinci bir saatimiz başlayacaktı. Aslında normal saat zaman bakımına bakarsak 11 ve 13 aralığında yayın yaptığımız için bugün biraz geç geldik. İkinci bir saatimize yine yeniden hoş geldiniz, safalar verdiniz diyelim. Normalde hayatımıza damgasını vurmuş olan, iz bırakmış olan şarkılar eşliğinde bu saatimizi devam ettiriyorduk. Az sonra babalar resitalini unutulmayanlar köşemizde paylaşmış olacağız. Ama biraz daha böyle hareket dolu, bereket dolu şarkılara yer verelim. Çünkü güneş en tepede sıcak, hava sıcaklığında böyle içimiz kıpır kıpır olsun diye biraz hareketli şarkıları sizlerin kulaklarında hala yer edindirmiş olacağım. Ama öncesinde gönderdiğiniz mesajlara bakalım. Canımdan çok sevdiğim eşime ve kızıma armağan ediyorum demiş. Diyarbakır'da vatani görevini yapmakta olan Ferhat Bey ulaştırmış. Yine Serkan kardeşimiz iyi yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah, yüreğine gönlüne sağlık diyelim. Kilis cezaevinde yatan abime, can dostuma ve Zeki Çolak mı acaba, biraz karışık olmuş ama isim yazılmadan gönderilen bir mesaj olmuş. Sonrasında bakalım. Kolay gelsin, ben Mehmet, kayınçom Ferdun yolcuya gelsin sıradaki parçalar demişler. Sonrasında göç idaresi güvenlik görevlisi arkadaşlar olarak iyi yayınlar diliyoruz. Keyifli, güzel yayın olsun. Murat kardeşimize ve Sultan Efem çalışanlarına selamlar demişler. Aleyküm selam diyelim. Kendi adıma ve arkadaşlarım adına da sevgili kardeşlerimize de selam olsun. Sevgili Uğur kardeşimize de, orada yanında görev yapan mesai arkadaşlarına da kolaylıklar temennisiyle. Malum işte diyoruz ya, işte ekmek parasının, çalışmanın, didinmenin saati yok. Onlar da günün bu saatinde emek ediyorlar. Bir taraf tatil yaparken bir taraf da dinleniyor. Berber Hakan can içinde armağan olsun demiş. Ferhat ulaştırmış. Açık olan esnaflarımıza bol bereketli kazançlar olması temennisiyle diyelim. Cenab-ı Hak bol göndersin. Bizler de elimizden geldiği kadar kişisel ihtiyaçlarımızı şehrin yerel esnafından bir parça da yapmaya özen gösterirsek daha güzel olacak diye düşünüyorum çünkü. Onlar 8'e 9'a kadar açık değil arkadaşlar. Gecenin geç saatlerine kadar açıklar. Sabah 9'da açmak diye bir kuralları yok onların. Onlar sizin için, bizim için, halkımız için. Onlar sabahın er saatinden gecenin geç saatine kadar bizler için hizmet veriyorlar. Bizler de lütfen bu noktada biraz özen gösterelim. Şehrin yerel esnafı kazansın diye hep birlikte ne yapalım? Onları destekleyelim.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şevkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

sen yoksun ya dilimde şarkılar suskun, resimlerin mahzun, anılar anılarım mahzun. Yalvarırım artık gel diyor gel, gel ne olursun. Benden ayrılmaya ey sevgili yemin mi ettin? Yalvarırım diyor artık gel, gel ne olursun. Benden ayrılmaya yemin mi ettin diyor. Hayatımızda yüzümüze tebessüm oluşturan, yüzümüzde gülücükler açmaya sebep olan, müsebbip olan insanlar iyi ki varlar. Gerek yakındalar, gerek uzaktalar. Ama bir insan sizin hayatınıza olumlu yönde, pozitif bir noktada etki ediyorsa o insanın kadrini, kıymetini bilmek lazım. Bazı insanlar vardır. Tabipler reçetesini yazamaz. Eczanelerde satılmaz. Onlar ruhunuza, kalbinize, gönlünüze tabiri caizse bir şifadır, şifa. Bazı insanlar vardır, sizi sizden eder, hiçbir zaman içi mutlu edemezsiniz. Ne yapsanız da hazımsızdır, doyumsuzdur. Ne kadar? Onun tabiatı öyledir. İnsanı değiştiremezsiniz. Kimse kimseyi bu hayatta değiştiremez. Kimsenin kimseyi değiştirme gibi bir kudreti, gücü de yoktur. Ama bazı insanlar vardır ki, dediğimiz ve dahi söylediğimiz gibi, eczanelerde satılmıyor. Tabip listesinde, doktor reçetesinde yerini almıyor ama ruha şifa, gönle ve kalbe mutluluk veriyor. Şimdi bir daha nasıl seveceğim? Söyle diyor, söyle. Bil ki dönmelisin. Kafayı yiyeceğim. Alnıma yazılmış olan bu yazgıyı nasıl? Ben diyor ey sevgilim nasıl? Nasıl seveceğim? Kadere bir daha güvenipse nasıl düzeleceğim? Şimdi şarkıyı ben tekrardan başa alayım. Sizler bu şarkıyı keyifle dinleyin. Ben de kendime bir çay mı kahve mi artık bir şeyler yapayım.

0: Ertuğ'la katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio'yla aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

kalite tek noktada. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat

0: açılışı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı Leyla Güzellik Salonu.
1: Mir Bey Clean Care Tool'a katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Nokta.
1: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
1: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Efendim Serkan Kaya bizlerle beraber oldu. 12.53 yaptık Türkiye'de saatleri. Yolumuz yolculuğumuz devam etmekte. Biraz bugün malumunuz olduğu gibi biraz gecerek kaldık, geç kaldık. Beklenmeyen sonuçlar, hesapta olmayan neticeler var olunca. O yüzden dolayı Müslüm Baba şarkılarını peş peşe iki tane çalıyorduk ama bugün bir taneyi düşürmüş olalım. İnşallah gelecek hafta bunun telafisini de yapmış oluruz. Gönül diyelim Müslüm Baba'dan dinlemeye alışkın olduğumuz şarkılardan bir tanesi değil. Birçok şarkıyı birçok sanatçı söylüyor ama bu defa da Müslüm Baba'dan dinletelim sizleri dilerseniz. Ben aradan çekileyim.
1: Bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma.

duman sardı başımı. Sevdiğim beni ağlar. Ah ben de sevduğumu ağlarım diyor. Kayık gelir uzaktan. Dalgalara karışmış. Sevdiğim bana ağlar, ben de sevdiğime diyor. Efendim, Karadeniz yöresine ait bir çalışmamızda beraberce dinlemiş olduk. Ve burada yolumuzu, yolculuğumuzu nihayetine erdirmiş olacağız. Bizleri kulak veren, bizleri dinleyen ve dahi dinleten bütün dostlara sevgi, saygı, bir kez daha buradan selam etmiş olalım. Bugün biraz aksilik oldu, hakkınızı helal edin diyelim. Sizlere doyamadık, inşallah gelecek hafta, bugün cumanın ertesi, cumartesi günü buralarda zamanın güzelliklerini beraberce yaşayıp yaşatabilmek adına sizlerle beraber olmaya çalışacağım inşallah diyelim. Ve sizleri yoktan var eden Cenab-ı Hakk'a emanet etmiş olacağım. Yüreğinizden, gönlünüzden, kalbinizden her ne geçiyorsa Rahman ve Rahim olan Rabbimiz gönlünüzde, kalbinizde olanı hayatınıza bahşetsin, bahşeylesin diyerekten Murat'la gönül seyrini burada sonlandırmış olacağım. Söylediğim gibi gelecek hafta bugün bu günün gecikmeli yayınını telafi etmek adına her şey gönlünüzce ola. Hoşçakalın.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
0: Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde. Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
1: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
0: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
1: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
0: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
1: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
0: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis'te yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram: Bozdoğan Çeyiz.
4: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi, Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi. Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
5: Tattınız mı?
4: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
5: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
4: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
5: 873 8850.
4: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
1: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres: Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızla en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz

0: Muradımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Ertuğ'la katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Otoalım satımında, ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres: Kilis Özel İdaresi Karşısı. Telefon 0530 665 0979. Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları...

kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Teknoloji ve kalite tek noktada. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri.

0: 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş, doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam, sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, Siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
3: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın.
0: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
5: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
6: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Mahmut Özbalcı'yla Zaman Tüneli başlıyor.
7: Zaman Tüneli başlıyor.

0: Efendim merhabalar. Yine bir cumartesi birlikteyiz. Efendim dışarıda pırıl pırıl bir güneş var. Gölgeler güzel, güneş biraz sıcak. Evet, dikkat edelim. Özellikle kronik rahatsızlığı olan hastalarımız var. Kalp rahatsızlığı olan, şeker hastalığı olan, kuah veya nefes darlığı olanlar, solunum yolları enfeksiyonları olanlar, hastalıkları olanlar güneşte mümkün olduğu kadar çok fazla dolaşmamalarında yarar var. Mecbur kalmadıkça hatta dışarıya çıkmasınlar diyor uzmanlar. Böyle bir uyarıdan sonra, bir haftalık aradan sonra Mahmut Özbalcı ile Zaman Tüneli'nde yolculuk start verdi.
1: Hoş oğlum benim, güzel oğlum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk eserimiz yine geçmişten günümüze tanıklık ettiğimiz, içinde hatıralarımız bulunan Ajda Pekkan'la başlıyoruz. Eylem güzelim diyor, biraz sonra devam edeceğiz. 0-348-813-9790 radyomuzun mesaj ileti hattıdır. Ailenizin diyeceği Mahmut Özbalcı yayında.
1: Hadi koş oğlum benim, güzel oğlum bir tanem, hadi koş.

0: Zaman tüneli devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres: Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 3128. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
5: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
0: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62. 0533 151 86 62. Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Efendim devam ediyoruz. 13 Haziran Cumartesi. Evet, mevsim itibariyle şu anda sıcaklar da tam olarak etkin diyebiliriz. Hamların olması derler. Ham meyvelerin, ağaçların, çiçeklerin açması, hamların olması derler. Bu sıcaklar gerçekten çok kıymetli. Meyvenin de, özellikle meyvelerin şu anda en güzel zamanı. Üzümden, incirden önce mesela çok güzel meyveler var. Karpuz çıktı. Yani mümkün olduğu kadar çok fazla olmamak, çünkü şeker de var bazı meyvelerde. Bildiğiniz gibi çok fazla olmamak üzere tüketmek lazım. Karpuzdur, kayısıdır, kirazdır, çilektir. En tatlı zamanı kavun, çok severim. En güzel zamanı şu anda. Meyve tüketelim. Özellikle şerbetli tatlıcı baklavacı kardeşlerim belki bana tepki koyacak ama bu yaz sıcaklarında şerbetli tatlardan biraz uzak duralım. Evet, devam ediyoruz. Ali Güven, Yolcu. Ardına bakma yolcu. Ailenizin diyeceği Mahmut Özbalcı yayında. 0-348-813-97-90 mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Efendim. Evet, mesajımız geldi. Selamünaleyküm. İyi yayınlar Mahmut abi demiş. Teşekkür ederim kardeşim benim. Ben Savaş Zıtto. Sıradaki parçayı abilerim Yılmaz Zıtto, Satuf Zıtto, Batuhan Zıtto, Mehmet Zıtto, Mustafa Zıtto, Hamza Özlem. Özür dilerim. Hamza Özlem ve Zeki Tosun. Hıdır Seyyar'a armağan ediyorum. Evet, bayağı isimleri saydık. Teşekkür ediyorum Savaş. Belki şarkılar size uymayabilir. 90'lı yıllardan hareketli eserlerle başladım. Biraz sonra slow'lara geçeceğim. Hepsi size armağanımdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayşen'le devam ediyoruz. Neredesin? Havalar sıcak. Bizim de yüreğimiz sıcak. Buradan sizi hissediyoruz Savaş. Telepatik bir akımla Savaş'ı ben hissediyorum. Savaş şu anda gülümsüyor. Abim benim diyor. Teşekkür ederim diyor. Onu biliyorum Savaş. İsmini saydığımız bütün dostlarımıza benden de Mahmut Özbağcı olarak benden de armağan olsun. Devam ediyoruz. Ayşen neredesin?

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları

kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin

0: ve kalite tek noktada. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Evet, dışarıda biraz sohbet ettik. Misafirler gelmişti. Sunumu geciktirdim biraz. Hakkınızı helal edin efendim. İlk yayın saatim, 3 saatlik bir süreçte birlikte olacağız. Bilen vardır ama bilmeyenlere de duyurmuş olayım. Bu 3 saatlik süreçte biz ilk bir saat böyle poplarla, ikinci saat arabesk ve Türk sanat müziğinden örnekler vereceğim. Üçüncü saatte türkü, Anadolu rock, yani türkü tadında, türkü tarzında eserlerle, çalışmalarla sonlandıracağız. Onu da hatırlatmış olayım. Evet, Atilla Taş'la devam ediyoruz. Zennube.

Efendim sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çok güzel bir çalışma vardı. Günü bu değil ama bu bir provaydı. Provayı ben izleme imkanı buldum gerçekten. Jandarma komando askerlerimiz muhteşem bir gösteri yaptılar. Aslında önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. Rabbim nazarlardan saklasın. Alimallah diyoruz efendim jandarmamıza. Ayşegül Aldıç.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Efendim ilk saat dilimimiz bitmek üzere, son 5 dakika var. Aynayla devam ediyoruz. Kirpiklerin o kokuyla hursiline dokun beni. Bıktım dünyanın kahrından diyor. Efendim 0 348 837 90.

0: Zaman tüneli devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Efendim ilerliyoruz, zaman ilerliyor. Slow şarkılarla devam ediyoruz. Fazla kalmadı ki şarkı sonra. Arabesk ve slow şarkılara geçeceğiz. Sanat musikisi de olabilir. Candan Esset'inle devam ediyoruz sevdiğim.

0: Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek seçim.

0: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
4: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
3: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
4: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
3: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
4: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
3: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis'te yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
6: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi. Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
7: Tattınız mı?
2: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
7: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
2: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
7: 873 8850.
2: Adres Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
8: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
4: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: Kilis Yöreselim Şarküteri katkılarıyla Mahmut Özbalcı'yla Zaman Tüneli devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. Domates, biber, patlıcan. Evet, kızartması çok güzel olur. Ne derler? Patlıcan öldürmesi mi derler? Domatesle, biberle, patlıcanla yapılır. Tam mevsimi. Özellikle yazı yaban deriz biz de. Bağda, bahçede, of, ekmeğin arasına koyup dürüm ederler. Çok güzel olur. Yapanlara, ellerine sağlık diyenlere de afiyet olsun. Domates, biber, patlıcan.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: Adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Efendim saatimiz 15.20 gösterirken sevgili Hasan Sert Abbay'ı. Evet başkan demiş, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sultan Radyo'muz iyi ki var. İyi ki sizler varsınız. Hasan Sert Abbay'ı. Hasan Bey bir rahatsızlığı vardı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Magusa Limanı. Devam ediyoruz efendim. Hasan Sert'e gelsin. Tuğçe Kandemir.

Evet efendim, bir İbrahim Erkal eseriyle devam ediyoruz. Aşkımdan yanam yanam kül olayım mı? 0348 alan koduyla 813-9790 radyomuzun mesaj ileti hattıdır. Ailenizin diyeceği Mahmut Özbalcı yayında efendim.

İkiliz yöreselin şarkı tabii. Evet efendim. Ekrem Çetin Kavşağı'nda sizleri bekliyor. Futluyu salonunu geçerdi. Geçtikten sonra hemen sağ taraftaki İkiliz yöreselin şarkıları katkılarıyla Mahmut Özbalcı'yla zaman tüneli devam ediyor.

0: İkiliz Yöreselim şarküteri katkılarıyla Mahmut Özbalçı'yla Zaman Tüneli devam ediyor.
1: Evet, İkiliz Yöreselim şarküteriye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Merhaba demiş, selam, iyi yayınlar. Kilis kapalı cezaevinde yatmakta olan gözlerine hasret kaldım. Allah Allah, bu ne güzel sözler hanımefendi. Eşime, gözlerine hasret kaldım eşime, bunu tekrarlamam lazım. Ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Acemoğlu kardeşler, Batuhan Öztudu, Mehmet Ramazan Kosovalı kardeşlerime demiş. Bugün değil, elbet bir gün sabır ve tüm kader mahkumlarına gelsin demiş. Vah vah vah, çok acı, çok güzel. Rabbim bir an önce kavuştursun seni kardeşim sevdiğine, eşine, yarenine. Sevmek çok güzel bir şey. Ben sevenlere çok saygı duyuyorum. Aşksız geçen günlerimi ömürden saymıyorum demiş şair. Gerçekten sevmek çok güzel. Evet, Derya Bedavacı ile devam ediyoruz. O benim sevdiğim, sen değilsin demiş.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel leştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: noktada.
1: Otoalım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık, hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres

0: 0533 50 01. Bayramoğulları baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmenevi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Kilis Yörüselim şarküteri katkılarıyla Mahmut Özbalçı'yla Zaman Tüneli devam ediyor.
4: Uzaktan görenler mesut sanıyor. Bilmezler gözlerim nasıl ağlıyor. Ve bir kavur İbrahim Patizes'in kavurlanmış bir eseri. Yapay zeka ile yapılmış sanırım. Benim hayatım

0: Radyo Sultan'da unutulmayanlar. Şehrin tek radyo kanalı Sultan Radyo'dasınız.
1: Sultan Radyo'dasınız.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Öyle adamlar vardır ki bir daha eşi benzeri dünyaya gelmez. Evet, Neşet Ertaş. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla'm. Bir an oldu yerim yurdum, ne söylesem, ne söylesem boşa Leyla'm. Yazımı kışa çevirdin. Sanatçımız Cem.

Efendim iyice damara bağladık. Birkaç tane şöyle güzel duygusal şarkıdan sonra hareketlilere de geçeceğiz. Efendim Mandı 106'dan ayrılmayın. Ailenizin diyeceği Mahmut Özbalcı yayında. Koray Avcı, duyanlara, duymayanlara, tam kulaklarınızın hizasında.

0: Aşk ile.
1: Kilis Yörüselim şarküteri katkılarıyla Mahmut Özbalçı'yla Zaman Tüneli devam ediyor.
2: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
4: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
5: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
6: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
5: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
6: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
5: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
6: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
5: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
7: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
8: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın.
9: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha.
4: Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
8: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
7: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet daha çıkan petrolü tercih eder.
0: Opet daha çıkan petrolü tercih eder.
7: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet daha çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet daha çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon 813-3281. Aygaz Otogaz, Opet daha çıkan petrol. Opet ise fark eder.
8: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
9: Tattınız mı?
8: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
9: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
8: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
9: 873 8850.
8: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
2: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Mahmut Özbalcı'yla Zaman Tüneli devam ediyor.
10: Devam ediyor.
11: Efendim, Kilis yöreselim şarkıları katkılarıyla Mahmut Özbalcı'yla Zaman Tüneli son suratıyla devam ediyor. Şu anda Nur Terzanesi'nde sesimize, nefesimize kulak veren sevgili dostlar var. Nur Terzanesi'nin değerli, kıymetli ustası, terzilerin terzisi yengemiz ve çok kıymetli eşi, arkadaşım Ali Zenginoğlu. Sesimize kulak veren çok kıymetli dinleyicilerimizden Nur Terzanesi'ne, müşterilerine ve çalışanlarına. Çalışanlarına derken Ali Bey oturuyor, yenge çalışıyor. Oh ne güzel ya. Ali Bey orada oturuyor patron gibi, yenge çalışıyor, parayı kazanıyor. Oh ne güzel. Rabbim başınızı bozmasın. Sıradaki en güzel eserler: Armağan Olsun, İnci Mercan, Ateşlerde Yanacağım.

Eskilerden bir çalışma, Hüseyin Altın, Allah rahmet eylesin. Çok değişik, çok özel bir sesti. Çok da hayranı vardı 80'li yıllarda. Çok popülerdi. Gurbet Yolları devam ediyoruz efendim.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Efendim, zaman ilerliyor. Son yarım saate girerken Azeri ağzı bir türküyü arabesk tarzında söylemiş Seda Sayanlı. Şiire, gazele.

Efendim sıradaki en güzel eserler şu anda sesimize kulak veren sevgili dost Mustafa Güçoğlu ve çok kıymetli ailesine, Güçoğlu ailesine armağanımızdır.

Evet, dost bildiklerim, dost bildiklerim beni benden aldı, dost bildiklerim. Esengül okurdu bu güzel çalışmayı. Bülent Ersoy'un çok güzel yorumuyla devam ediyoruz efendim. Biraz sonra hareketli eserlere geçeceğiz. Dost bildik.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O Allah ki ortaksız olandır.
2: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin

0: tek noktada. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş. Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Efendim, ezanın Muhammediye girdi, okundu. Biz de ezanımızı dinlettik. Rabbim kıldığınız namazları dergah izzetinde kabul buyursun. Mesajımız var, onu seslendirelim. Kilis Kapalı Cezaevi A9 koğuşundaki Nail Dağ, Mert Sinci, Hamza Bakış, Ali Osman Mansur Ekinciler. Ali Osman Mansur Ekinciler. Tintin Taş kardeşler ve tüm koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyoruz. Başım gözüm üstüne. Oradaki şu anda bize kulak veren sevgili dostlara selamlarımı iletiyorum efendim. Rabbim bir an önce onları refaha kavuştursun. Dışarıya ailelerine, çocuklarına gitsinler inşallah. Dileğimiz bu yöndedir. Selamlar olsun ismini saydığım bütün dostlara. Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yahu sen düşürdün beni dilden dillere diyor.

0: Neli devam ediyor. Devam ediyor.
1: Evet, Mahmut Özbazı'yla sabah tüneli devam ediyor. Hareketli eserlere geçtik. Esin Karaca, sevecekse insan candan sevmeli. Yıllar önce Emrah'ın yorumuyla dinlemiştik. Bu çok yeni bir versiyon. Hadi bakalım hep beraber dinleyelim. Dinleyen dinleten bütün ortamlara selam olsun. Armağanımız olsun.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresiniz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82. 0543 813 93 82. 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlik'le fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055, 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Efendim şu anda İstanbul'da sesimize, nefesimize kulak veren çok kıymetli bir kardeşimiz var. İstanbul'daki Kilisler Dernek Başkanı sevgili Nurettin Gözü Kızıl. Bu önümüzdeki günlerde 25'inde eski Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan, Millet Bahçesi'nde yapılacak olan kilis tanıtım günlerinde ilk baştan beri ön çalışması var, emeği var. Biz ona çok teşekkür ediyoruz. Emek yerde kalmaz Nurettin Gözü Kızıl. Evet, Nurettin Gözü Kızıl'a bizden bir parça, bizim sesimiz. Mehmet Yakar usul usul. Bir mesajımız gelmiş, onu da unutmayalım. Mansur Ekinciler, Nail Dağ, Mert Sinci, onları da söylemiş olalım. Nurettin Gözü Kızıl'a emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu programın, bu etkinliğin yapılmasında ilk başlardan beri çok emeği var. Ben yeni öğrendim. Dedim ya, emek yerde kalmaz. Sevgili Nurettin Gözü Kızıl, hemşerim, mahallelim, aynı önülüm, benim dostum, babasını da çok iyi tanırım. Güzel insanlar, güzel bir aile. Evet, Kilisler, İstanbul'daki Kilisler Dernek Başkanı Nurettin Gözü Kızıl, Mehmet Yakar'dan geliyor. Usul usul, basta gel, tahtalar oynamasın.

Efendim bu güzel eserle birlikte sonlandırıyoruz. Tüm kötülüklerin uzak olduğu, sağlıklı, şanslı, mutlu, umutlu, neşeli, bereketli, güzelliklerle dolu bir akşam ve bir hafta sonu diliyorum. Haftaya cumartesi görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize cici bakın. Aha da ben gittim.

0: Mahmut Özbalcı'yla Zaman Tüneli sona erdi. Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
3: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
2: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
4: Tattınız mı?
2: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
4: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
2: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850
4: 873 8850.
2: Adres Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
5: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00, 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu Üzeri Merkez Kilis.
4: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
5: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
7: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon: 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendim.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
0: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel selleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48, Kilis. İrtibat 0507 186 90 79. ZBN Audio. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın. Kazançlı çıkan siz olun.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofejin cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Git bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
3: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
2: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
3: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
2: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
3: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
2: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler, Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
5: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın.
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
6: Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağa Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağa Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağa Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
7: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha.
4: Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
1: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
7: Tattınız mı?
1: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
7: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
1: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
7: 873 8850.
1: Adres Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
3: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendim.

0: ötelerden. Bir de hasretimin giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişin sonsuzluk perdesini aralayacak, başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Canciğer Kebap Çorba Salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
5: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres: Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 31 28. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon: 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

Belki gelen babamdır. Yıla bakın

Belki gelen babamdır. Pula bakın.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istedik.

Lift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
0: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
5: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Oto Galeri.
6: Köseoğlu Oto Galeri.
5: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Oto Galeri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
5: Telefon 0551 186 51 52. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendi.

0: Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri sürekli...

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde. Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
1: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
0: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
1: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
0: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
1: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
0: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram: Bozdoğan Çeyiz.
4: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
1: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri: Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım. Git beni kime sorarsan sor, Allah'ına kurban olayım. Bırak da ciğerinde közün olayım, bırak da kaderinde yazın olayım. Bırak da alnında yazın olayım, bırak da ciğerinde...

0: ve Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres: Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48, Kilis. İrtibat: 0507 186 90 79. ZBN Audio. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
3: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres: Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon: 0530 665 0979. Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Oto Center.
4: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim: 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı Leyla Güzellik Salonu.
0: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82. 0543 813 93 82. 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
4: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
5: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Git bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres: Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 31 28. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
5: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
4: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
5: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
4: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
5: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
4: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
6: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar yanı Leyla Güzellik Salonu.
2: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
5: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Anadolu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı, numara 21, 0554 279 28 28.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
3: Sultan Efendi.

hazır adam dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanı koynuna.

0: Sultan efendi.
1: Kerkük. Her gün akşam olur.
2: Parçayı biliyor musunuz? Bunu okumuştum daha önce. Kasette var.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere vaz çektim isyanlardayım.

0: Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı çeserken, kaderimdir dedim.
1: Sultan.

Aman uçtu geynim, uçtu geynim, uçtu geynim, uçtu geynim, uçtu geynim. Ah bu günün, ah bu günler, valla kumaz iken dedi ki.

Aman uçtu gelim, uçtu gelim, uçtu gelim, uçtu gelim, uçtu gelim.

0: genç yaşıma da gene yazık etmezdim. Yazık etmezdim, yazık etmezdim.
1: Sultan Efendi.

bu kara yazgıdır kurban. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş kimin. Sensiz olmak da kara yazgıdır kurban. Bilsem kaç gece, kaç gündüz adını sayıklamışım. İçimden atamamışım. Küçelerde yolunu gözlemişim. El etmişim, mışmar etmişim. Sen gülüp geçmişsen kurban. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişim. Ne zaman ellerim büyümüş, ne zaman gözlerim büyümüş. Bir gözlerim

yaralandım hayatı duymak için. Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için. Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için. Kekik kokusu duydum, kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman.

güneş doğar kaybolursun ayımın ay ışığı der durursun vay aman.

zaman güneş doğar kaybolursun bayaman ay ışığı der durursun bayaman.

0: Sultan Efem.
1: Ben hayatı rakı niyetine içtim. Kafayı meze niyetine yedim. Hani sarhoşluk kötüydü. Sevdiklerimi hep ayıkken kaybettim dostum. Hep ayıkken kaybettim. Ayrılığın bedelini binlerce kez çekerek ödedim. Bu şehirleri, bu sokakları adım adım, milim milim, boynu bükük gezdim. Şu an ne halde olduğumu bilemezsin. Nereden bileceksin be gülüm? Onun için en son dileğim seni son kez ölmeden göreyim.

Beni benliğimle gömün. Beni benliğimle gömün ki mezar taşıma kimsesiz yazdırın ki o yar görmesin. O yar duymaz. O yar duymaz. O yar duymaz.

Ne ağlarsın benim garip anam? Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama garip anam. Bir yandan Yavuz ağlar. Sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer. Sen ağlama garip anam.

Dünya yalan, bu da gelir, bu da geçer. Sen ağlama garip anam. Dünya hancı, yolcu hancı. Sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer. Garip anam, bu da gelir, bu da geçer. Garip anam.

güzel gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? Ağır baranın derdini

Benim neler çektiğimi kim bilir? Geceleri düşünüp gündüzleri ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir? Dert üstüne dert eklediğim bu dünyada benim çektiğimi kim bilir kardeş? Benim çektiğimi kim

Dert üstüne dert çektiğimi kim bilir? Bu yalan dünyada yalnız kaldığımı kim bilir? Hayata kaldığım, dertsizliğe kaldığım, çaresizliğe kaldığım kim bilir? Ağır bağıran ağlar kim bilir kardeş?

Ey güzel anam, sen bu dünyada geçince yaralandın be anne. Tabip doktor çare bulmaz be anne. Bu dünyada, yalancı dünyada dost kalmadı be anne. Mezarının başında bir avuç toprakla seni hatırladım be anne, seni hatırladım. Yavuz kendi kendine ağlar ki sen yaralarını sar be anne, sar.

Güzel anam, sen bu dünyadan göçünce sevdiğim bana ağalık etti. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğim başımı okşadı. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğim yanımda oldu anne. Senin yokluğun hiçbir zaman aratmadı be anne, aratmadı. Bu dünyada sadece bir dostum kaldıysa o da sevdiğim kaldı be anne, sevdiğim kaldı.

Ne olursun benim garip anam, bu da gelir, bu da geçer, ağlama garip anam. Bir yandan Yavuz ağlar, sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer, sen ağlama garip anam.

Dünya yalan, bu da gelir, bu da geçer. Sen ağlama garip anam. Dünya hancı, yolcu hancı. Sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer. Garip anam, bu da gelir, bu da geçer. Garip anam.

El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? Ağır baranın derdini

Benim neler çektiğimi kim bilir? Geceleri düşünüp gündüzleri ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir? Dert üstüne dert eklediğim bu dünyada benim çektiğimi kim bilir kardeş? Benim çektiğimi.

Dert üstüne dert çektiğimi kim bilir? Bu yalan dünyada yalnız kaldığım kim bilir? Hayata kaldığım, dertsizliğe kaldığım, çaresizliğe kaldığım kim bilir? Ağır bağıran ağlar kim bilir kardeş, kim bilir?

güzel anam, sen bu dünyada geçince yaralandın be anne. Tabip doktor çare bulmaz be anne. Bu dünyada, yalancı dünyada dost kalmadı be anne. Mezarının başında bir avuç toprakla seni hatırladım be anne, seni hatırladım. Yavuz kendi kendine ağlar ki sen yaralarını, sen yaralarını sar be anne.

Güzel anam, sen bu dünyadan göçünce sevdiğim bana ağalık etti. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğim başımı okşadı. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğim yanımda oldu anne. Senin yokluğun hiçbir zaman aratmadı be anne, aratmadı. Bu dünyada sadece bir dostum kaldıysa, o da sevdiğim kaldı be anne, sevdiğim kaldı.

gelemem diyorum, sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara öpülmüş izler, bulamam diyorum, sen bul diyorsun, sen bul diyorsun.

Ben hayatı rakı niyetine içtim. Kafayı meze niyetine yedim. Hani sarhoşluk kötüydü. Sevdiklerimi hep ayıkken kaybettim dostum. Hep ayıkken kaybettim. Ayrılığın bedelini binlerce kez çekerek ödedim. Bu şehirleri, bu sokakları adım adım, milim milim, boynu bükük gezdim. Şu an ne halde olduğumu bilemezsin. Nereden bileceksin be gülüm? Onun için en son dileğim seni son kez ölmeden göreyim.

El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş. El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş. Ağır varanın derdini

Benim neler çektiğimi kim bilir? Geceleri düşünüp gündüzleri ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir? Dert üstüne dert eklediğim bu dünyada benim çektiğimi kim bilir kardeş? Benim çektiğimi.

dert üstüne dert çektiğimi kim bilir? Bu yalan dünyada yalnız kaldığımı kim bilir? Hayata kaldığım, dertsizliğe kaldığım, çaresizliğe kaldığım kim bilir? Ağır bağıran ağlar,

Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz durgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana, her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır, sürgün sayılır.

için bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp